Just not taking on cruise control, Travis. Yani Tesla'nın telefonu tam tuhaf bir şekilde bunu kontrol etmeye çalışıyoruz ki onları yıkmak bu bilirler.

0: Böyle bir sanat sapı verirken getirdim. Evrimin bir eksikliğiniz bir sanat sapı verip tadı. Şimdi bir fikir. Sizden
1: bakıyorum. Bir sanat bakıyorum.